0: küçük Trump'ların sayısı artıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da bilgi edinme hakkından vicdani red tartışmalarına, Doğu Almanya'daki ücret eşitsizliği mücadelesinden iklim krizinin etkilerini yeniden gündeme getiren aşırı hava olaylarına kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz demokrasinin temel unsurlarından biri olan kamuya bilgi edinme hakkı ile ilgili. Almanya'da bilgi edinme hakkı tartışması büyüyor. Hükümetin bilgi edinme özgürlüğü yasasında planladığı değişiklikler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Eleştirmenler düzenlemenin kamu denetimini ve şeffaflığı zayıflatacağını savunuyor. Almanya'da koalisyon hükümetinin bürokrasiyi azaltma gerekçesiyle hazırladığı bilgi edinme özgürlüğü yasası tartışma yarattı. Taslağa göre bilgi talepleri gelecekte yalnızca doğal kişiler ve haklı bir çıkarı bulunanlarla sınırlandırılacak. Ayrıca bilgi taleplerinin maliyetlerinin binlerce euroya çıkarılması da gündemde. Eleştirmenlere göre bu değişiklikler gazetecilerin yanı sıra dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarından bilgi almasını zorlaştıracak. Kempart'ın başlattığı bilgi edinme özgürlüğü yasasına dokunmayın kampanyası

migrantların sayısı giderek artıyor. Ekonomik durgunluk ve Trump yönetiminin sert müdahaleleri bölgede aşırı sağcı hükümetlerin peş peşe iktidara gelmesine zemin hazırlıyor. Latin Amerika ağır bir ekonomik kriz ve artan şiddet ortamı içinde hızla diktatörlüğe kayıyor. Donald Trump'ın 2024'te yeniden ABD başkanı olmasıyla Washington bölgeyi yeniden kendi etki alanına çekmek için daha agresif bir politika izlemeye başladı. ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi Çin'in Latin Amerika'daki etkisini tamamen reddettiğini açıkça ilan ediyor. Bu politikanın en sert sonuçlarını Venezuela ve Küba yaşıyor. ABD ordusu Caracas'a müdahale ederek Maduro'yu New York'a götürdü. Venezuela'nın doğal kaynakları Washington'ın kontrolüne geçti. Ülke ayrıca ABD baskısıyla Küba'ya yakıt göndermeyi durdurdu ve Havana ağır bir enerji krizine sürüklendi. Bölgedeki siyasal tablo da hızla değişiyor. Şili, Kolombiya, Bolivya ve Honduras'ta ilerici hükümetler yerini askeri rejimlere olumlu bakan yönetimlere bıraktı. Ekvador ve Peru'daki seçimlerde de aşırı sağ güçlendi. Bu hareketleri Trump'a yakınlık, Hristiyan fundamentalizmi ve eski askeri rejimlere olumlu yaklaşım birleştiriyor. Arjantin'den Milay ve Ekvador'dan Noboa bu dalganın öne çıkan isimleri arasında. Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da ise Ekim ayında kritik bir seçim yapılacak. Lula da Silva ile aşırı sağcı Bolsonaro'nun oyları başa baş ilerliyor. Uzmanlara göre ekonomik çöküş ve ABD baskısı bölgedeki aşırı sağ yükselişi daha da hızlandırıyor. Demokratik hakların korunması için gerekli olan güçlü toplumsal örgütlenmelerin yetersizliği bu kayışı kolaylaştırıyor. Latin Amerika'da siyasi dengeler değişirken Avrupa'da da güvenlik politikaları yeniden tartışılıyor. Almanya'da artan vicdan red başvuruları bu tartışmanın önemli bir boyutunu oluşturuyor. Almanya'da vicdan red başvuruları hızla artıyor. 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 6000 insan vicdan red başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın tamamındaki başvuruları şimdiden geride bıraktı. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevleri Dairesi'nin verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 5000 kişi vicdan red başvurusu yaptı. Geçen yıl bu sayı 3000, 2024'te ise 2900 olarak kaydedilmişti. Artışta Avrupa'daki güvenlik ortamıyla 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik yasasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Hükümet, Bundeswehr'in yani ordunun personel sayısını gönüllü askerlerle artırmayı hedeflerken, CDU-CSU bu hedefe ulaşılmaması halinde zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceğini savunuyor. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmış olsa da vicdan red hakkı anayasal güvence altında bulunuyor. Güvenlik politikaları kadar toplumsal adalet konusu da Almanya'nın gündeminde önemli yer tutuyor. Şimdi Doğu Almanya'daki ücret eşitliği mücadelesine bakıyoruz. Şirketlerin %14'lük zam teklifini reddeden Sachsen-Anhalt'taki gıda emekçileri ücretlerin batı seviyesine çekilmesi için mücadeleyi sürdürüyor. 100 bini aşkın imza toplanan kampanya, doğudaki düşük ücretlerin yarattığı yapısal eşitsizliği yeniden gündeme taşıdı. Sachsen-Anhalt'ta gıda sektöründe çalışan binlerce işçi Batı Almanya'ya kıyasla %30'a varan ücret farkına karşı aylardır grev yapıyor. Rotkäppchen, Lidl Kaufland ve diğer büyük işletmelerde toplam 3000 çalışanı kapsayan grevler 2500 saati aşarken şirketlerin 3 yıl için sunduğu %12 ile 14 zam teklifi işçiler tarafından reddedildi. NGG sendikasının yaptığı ankette işçilerin büyük çoğunluğu ücretlerin 2030'a kadar Niedersachsen-Bremen tarifesine kademeli olarak yaklaştırılmasını istedi. Bu talep kamuoyunda da karşılık buldu. Doğudaki

0: Ücret duvarı yıkılsın kampanyası kısa sürede 100 binden fazla imza topladı. Kampanyada birleşmeden 35 yıl sonra hala düşük ücretlerin sürmesinin ikinci sınıf çalışanlar yarattığı vurgulanıyor. Grevdeki işletmelerin çoğu Almanya'nın en karlı şirketleri arasında yer alıyor. Sendika 15 Temmuz'daki görüşmede işçilere gerçekten Batı ile ücret farkını kapatacak bir teklif sunulmasını beklediklerini söyledi. Ücretler ve yaşam koşulları tartışılırken sağlığa ilişkin başka bir tartışma da spor dünyasından geldi. Uzmanlar spor bahisleri reklamlarının bağımlılık riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. Psikolog Tobias Haya, spor bahislerinin özellikle savunmasız gruplar için ciddi risk oluşturduğunu belirterek kapsamlı bir reklam yasağı talep etti. Psikolog ve kumar bağımlılığı araştırmacısı Haya, spor bahisleri için reklam yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Katolik haber ajansına konuşan Haya, spor bahisleri şirketlerinin özellikle Dünya Kupası gibi büyük etkinliklerde televizyonda neredeyse her yerde göründüğünü ve bunun savunmasız gruplar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Bremen Üniversitesi'nde kumar araştırmaları biriminin başında olan Haya, bağımlılık yapıcı maddeler için reklam kısıtlamalarının zaten yaygın olduğunu hatırlattı. Kanabis reklamı yasak. Sigarada ciddi sınırlamalar var. Alkol konusunda da araştırma büyüyor. Bağımlılık yaratan ürünler için reklama ihtiyacımız yok. Haya'ya göre tipik bir Bundesliga maç gününde yayınlanan reklamların yaklaşık üçte biri kumar reklamlarından oluşuyor. Haya bu durumu sağlık politikası açısından bir utanç tablosu olarak nitelendirdi. Son haberimizde Almanya'nın farklı bölgelerini etkileyen şiddetli hava olaylarına bakıyoruz. Son fırtınalar, iklim değişikliğine uyum ve afet hazırlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Almanya'da peş peşe yaşanan aşırı hava olayları, iklim krizinin etkilerine dair uyarıları yeniden gündeme taşıdı. Almanya'nın Nürnberg bölgesinde dün akşam etkili olan şiddetli fırtına çok sayıda yaralanmaya ve geniş çaplı hasara yol açtı. İtfaiyenin açıklamasına göre Nürnberg, Fürth, Erlangen ve çevre ilçelerde acil hatlara yaklaşık 3000 çağrı ulaştı. Bir kişi devrilen ağacın altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şiddetli rüzgar ve ani sağanak yağış Nürnberg Havalimanı'nda da ciddi sorunlara neden oldu. Bazı binaları su basarken uçuşlar güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu. Fırtına yalnızca Bavyera ile sınırlı kalmadı. Önceki gece Kuzey Almanya, Hessen ve Kuzey Rhein-Westfalia'nın bazı bölgelerinde de benzer şekilde etkili olan aşırı hava olayları büyük hasara yol açmıştı. Uzmanlara göre tek bir fırtınayı doğrudan iklim değişikliğine bağlamak mümkün olmasa da küresel ısınma, şiddetli yağış, fırtına ve sıcak hava dalgalarının hem sıklığını hem etkisini artırıyor. Atmosferde biriken daha fazla nem kısa sürede çok yoğun yağışlara ve daha yıkıcı fırtınalara zemin hazırlıyor. Son yaşanan olaylar Almanya'da iklim krizine uyum sağlayacak altyapı yatırımlarının ve afet hazırlıklarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Derneciler Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya ve dünyadan demokrasi, sosyal adalet, güvenlik politikaları, sağlık ve iklim gündemindeki gelişmeleri aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Dinleyiciler, biraz kafa şişirelim mi? Gıda fiyatları artık sadece savaşlar yüzünden değil, iklim değişikliği de cebimizi doğrudan vuruyor. Ekonomistler bu yeni durumu iklim enflasyonu olarak adlandırıyor. Yani aşırı hava olaylarının, kuraklıkların, ani donların ve fırtınaların doğrudan fiyat artışına yol açtığı bir dönemden söz ediyoruz. Freitag'ın haberine göre bu kavram özellikle 2025 yılında çok somut bir örnekle gündeme geldi. Nutella. Geçen yıl Türkiye'de yaşanan ani soğuk hava dalgası fındık çiçeklenmesini tahrip etti. Üretim yaklaşık 500 bin tona düştü. Bu normalin 1/3. Arz daralınca fiyatlar hızla yükseldi. Nutella'nın içeriğinin %13'ü fındık. 750 gramlık bir kavanozda yaklaşık 100 fındık bulunuyor. Dünya fındığının %70'i Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki iklim kaynaklı bir hasar küresel fiyatları doğrudan etkiliyor. Almanya'da da fındık yetişiyor ancak ticari üretim sınırlı. Ağaçların verime ulaşması 5-6 yıl sürdüğü için üreticiler daha çok elma ve üzüm gibi ürünlere yöneliyor. Kayda değer üretim yalnızca Bavyera'da yaklaşık 260 hektarlık bir alanda yapılıyor. İklim enflasyonu sadece fındıkla sınırlı değil. Ritter Sport çikolataları 2025'te %30 zamlandı. Gana ve fil dişi sahillerinde kötü hasat sezonu yaşandı. Bu iki ülke dünya kakao üretiminin %75'ini karşılıyor. Portakal suyu fiyatları 2020'den bu yana %50'den fazla arttı. Brezilya, İspanya ve Florida'da kuraklık ve aşırı yağışlar hasatları vurdu. Kahve fiyatlarında geçen yıl toptan satışta %30'a varan artış riski oluştu. Nedeni yine aşırı hava olayları. Zambiya'da durum çok daha ağır. Şiddetli kuraklık sonrası temel gıda olan mısırın fiyatı %50 arttı. Halk bu durumu iklim enflasyonu olarak değil, doğrudan açlık olarak tanımlıyor. İklim değişikliğinin ekonomik etkileri artık günlük hayatın içinde. Uzmanlara göre iklim krizi derinleştikçe gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar da artacak. İklim enflasyonu kavramını önümüzdeki yıllarda çok daha sık duyacağız.

0: Bilgi edinme hakkı. Küçük Trump'ların sayısı artıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da bilgi edinme hakkından vicdanı red tartışmalarına, Doğu Almanya'daki ücret eşitsizliği mücadelesinden iklim krizinin etkilerini yeniden gündeme getiren aşırı hava olaylarına kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz demokrasinin temel unsurlarından biri olan kamuya bilgi edinme hakkı ile ilgili. Almanya'da bilgi edinme hakkı tartışması büyüyor. Hükümetin bilgi edinme özgürlüğü yasasında planladığı değişiklikler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Eleştirmenler düzenlemenin kamu denetimini ve şeffaflığı zayıflatacağını savunuyor. Almanya'da koalisyon hükümetinin bürokrasiyi azaltma gerekçesiyle hazırladığı bilgi edinme özgürlüğü yasası tartışma yarattı. Taslağa göre bilgi talepleri gelecekte yalnızca doğal kişiler ve haklı bir çıkarı bulunanlarla sınırlandırılacak. Ayrıca bilgi taleplerinin maliyetlerinin binlerce euroya çıkarılması da gündemde. Eleştirmenlere göre bu değişiklikler gazetecilerin yanı sıra dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarından bilgi almasını zorlaştıracak. Kempart'ın başlattığı bilgi edinme özgürlüğü yasasına dokunmayın kampanyası yarım milyondan fazla destek toplarken 126 kuruluş düzenlemeye karşı hükümete

yönetiminin sert müdahaleleri, bölgede aşırı sağcı hükümetlerin peş peşe iktidara gelmesine zemin hazırlıyor. Latin Amerika ağır bir ekonomik kriz ve artan şiddet ortamı içinde hızla diktatörlüğe kayıyor. Donald Trump'ın 2024'te yeniden ABD başkanı olmasıyla Washington bölgeyi yeniden kendi etki alanına çekmek için daha agresif bir politika izlemeye başladı. ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi Çin'in Latin Amerika'daki etkisini tamamen reddettiğini açıkça ilan ediyor. Bu politikanın en sert sonuçlarını Venezuela ve Küba yaşıyor. ABD ordusu Caracas'a müdahale ederek Maduro'yu New York'a götürdü. Venezuela'nın doğal kaynakları Washington'ın kontrolüne geçti. Ülke ayrıca ABD baskısıyla Küba'ya yakıt göndermeyi durdurdu ve Havana ağır bir enerji krizine sürüklendi. Bölgedeki siyasal tabloda hızla değişiyor. Şili, Kolombiya, Bolivya ve Honduras'ta ilerici hükümetler yerini askeri rejimlere olumlu bakan yönetimlere bıraktı. Ekvador ve Peru'daki seçimlerde de aşırı sağ güçlendi. Bu hareketleri Trump'a yakınlık, Hristiyan fundamentalizmi ve eski askeri rejimlere olumlu yaklaşım birleştiriyor. Arjantin'den Milay ve Ekvador'dan Noboa bu dalganın öne çıkan isimleri arasında. Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da ise Ekim ayında kritik bir seçim yapılacak. Lula da Silva ile aşırı sağcı Bolsonaro'nun oyları başa baş ilerliyor. Uzmanlara göre ekonomik çöküş ve ABD baskısı bölgedeki aşırı sağ yükselişi daha da hızlandırıyor. Demokratik hakların korunması için gerekli olan güçlü toplumsal örgütlenmelerin yetersizliği bu kayışı kolaylaştırıyor. Latin Amerika'da siyasi dengeler değişirken Avrupa'da da güvenlik politikaları yeniden tartışılıyor. Almanya'da artan vicdan red başvuruları bu tartışmanın önemli bir boyutunu oluşturuyor. Almanya'da vicdan red başvuruları hızla artıyor. 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 6000 insan vicdan red başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın tamamındaki başvuruları şimdiden geride bıraktı. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevleri Dairesi'nin verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 5000 kişi vicdan red başvurusu yaptı. Geçen yıl bu sayı 3000, 2024'te ise 2900 olarak kaydedilmişti. Artışta Avrupa'daki güvenlik ortamıyla 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik yasasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Hükümet, Bundeswehr'in yani ordunun personel sayısını gönüllü askerlerle artırmayı hedeflerken, CDU-CSU bu hedefe ulaşılmaması halinde zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceğini savunuyor. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmış olsa da vicdan red hakkı anayasal güvence altında bulunuyor. Güvenlik politikaları kadar toplumsal adalet konusu da Almanya'nın gündeminde önemli yer tutuyor. Şimdi Doğu Almanya'daki ücret eşitliği mücadelesine bakıyoruz. Şirketlerin %14'lük zam teklifini reddeden Sachsen-Anhalt'taki gıda emekçileri ücretlerin batı seviyesine çekilmesi için mücadeleyi sürdürüyor. 100 bini aşkın imza toplanan kampanya, doğudaki düşük ücretlerin yarattığı yapısal eşitsizliği yeniden gündeme taşıdı. Sachsen-Anhalt'ta gıda sektöründe çalışan binlerce işçi Batı Almanya'ya kıyasla %30'a varan ücret farkına karşı aylardır grev yapıyor. Rotkäppchen, Lidl Kaufland ve diğer büyük işletmelerde toplam 3000 çalışanı kapsayan grevler 2500 saati aşarken şirketlerin 3 yıl için sunduğu %12 ile 14 zam teklifi işçiler tarafından reddedildi. NGG sendikasının yaptığı ankette işçilerin büyük çoğunluğu ücretlerin 2030'a kadar Niedersachsen-Bremen tarifesine kademeli olarak yaklaştırılmasını istedi. Bu talep kamuoyunda da karşılık buldu. Doğudaki ücret duvarı yıkılsın kampanyası kısa sürede 100 binden fazla imza topladı.

0: patladı. Kampanyada birleşmeden 35 yıl sonra hala düşük ücretleri sürmesinin ikinci sınıf çalışanlar yarattığı vurgulanıyor. Grevdeki işletmelerin çoğu Almanya'nın en karlı şirketleri arasında yer alıyor. Sendika 15 Temmuz'daki görüşmede işçilere gerçekten Batı ile ücret farkını kapatacak bir teklif sunulmasını beklediklerini söyledi. Ücretler ve yaşam koşulları tartışılırken sağlığa ilişkin başka bir tartışma da spor dünyasından geldi. Uzmanlar spor bahisleri reklamlarının bağımlılık riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. Psikolog Tobias Haya, spor bahislerinin özellikle savunmasız gruplar için ciddi risk oluşturduğunu belirterek kapsamlı bir reklam yasağı talep etti. Psikolog ve kumar bağımlılığı araştırmacısı Haya, spor bahisleri için reklam yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Katolik haber ajansına konuşan Haya, spor bahisleri şirketlerinin özellikle Dünya Kupası gibi büyük etkinliklerde televizyonda neredeyse her yerde göründüğünü ve bunun savunmasız gruplar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Bremen Üniversitesi'nde kumar araştırmaları biriminin başında olan Haya, bağımlılık yapıcı maddeler için reklam kısıtlamalarının zaten yaygın olduğunu hatırlattı. Kanabis reklamı yasak. Sigarada ciddi sınırlamalar var. Alkol konusunda da araştırma büyüyor. Bağımlılık yaratan ürünler için reklama ihtiyacımız yok. Haya'ya göre tipik bir Bundesliga maç gününde yayınlanan reklamların yaklaşık üçte biri kumar reklamlarından oluşuyor. Haya bu durumu sağlık politikası açısından bir utanç tablosu olarak nitelendirdi. Son haberimizde Almanya'nın farklı bölgelerini etkileyen şiddetli hava olaylarına bakıyoruz. Son fırtınalar, iklim değişikliğine uyum ve afet hazırlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Almanya'da peş peşe yaşanan aşırı hava olayları, iklim krizinin etkilerine dair uyarıları yeniden gündeme taşıdı. Almanya'nın Nürnberg bölgesinde dün akşam etkili olan şiddetli fırtına çok sayıda yaralanmaya ve geniş çaplı hasara yol açtı. İtfaiyenin açıklamasına göre Nürnberg, Hürth, Erlangen ve çevre ilçelerde acil hatlara yaklaşık 3000 çağrı ulaştı. Bir kişi devrilen ağacın altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şiddetli rüzgar ve ani sağanak yağış Nürnberg Havalimanı'nda da ciddi sorunlara neden oldu. Bazı binaları su basarken uçuşlar güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu. Fırtına yalnızca Bavyera ile sınırlı kalmadı. Önceki gece Kuzey Almanya, Hessen ve Kuzey Rhein-Westfalen'in bazı bölgelerinde de benzer şekilde etkili olan aşırı hava olayları büyük hasara yol açmıştı. Uzmanlara göre tek bir fırtınayı doğrudan iklim değişikliğine bağlamak mümkün olmasa da küresel ısınma, şiddetli yağış, fırtına ve sıcak hava dalgalarının hem sıklığını hem etkisini artırıyor. Atmosferde biriken daha fazla nem kısa sürede çok yoğun yağışlara ve daha yıkıcı fırtınalara zemin hazırlıyor. Son yaşanan olaylar Almanya'da iklim krizine uyum sağlayacak altyapı yatırımlarının ve afet hazırlıklarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Derneciler Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya ve dünyadan demokrasi, sosyal adalet, güvenlik politikaları, sağlık ve iklim gündemindeki gelişmeleri aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Sayın Necder, bilgi edinme özgürlüğü neden önemli? Hiç düşündünüz mü? Gerçi her şeyden memnun olanlara bir sözümüz yok. Söyleyecek bir şey olmayan insanın bu neden böyle diye soru sorma ihtiyacı da olmuyormuş. Biz soru soranlarla uğraşıyoruz. Bir demokraside vatandaşın görevi sadece seçim günü oy kullanmak değil. Vatandaş devletin aldığı kararlarla anlayabilmeli ve gerektiğinde sorgulayabilmelidir. İşte bilgi edinme özgürlüğü yasası tam da bu noktada önem kazanıyor. Almanya'da 2006 yılında yürürlüğe giren yasa, vatandaşlara ve gazetecilere devlet kurumlarının belgelerine ulaşma hakkı tanıyor. Böylece kamu harcamaları, siyasi kararların arka planı ve devlet kurumlarının çalışmaları daha görünür hale geliyor. Bu yasa sayesinde kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı araştırılabiliyor. Yanlış uygulamalar ortaya çıkarılabiliyor. Gazeteciler kamu yararına araştırma yapabiliyor. Vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisi güçleniyor. Eleştirmenlere göre bilgi alma hakkının daraltılması halinde vatandaşın devleti denetleme imkanı zayıflar. Çünkü şeffaf olmayan bir yönetimde hesap verebilirlik de azalır. Günümüzde tartışmanın temelinde de şu soru yatıyor. Devlet vatandaşından bilgi saklama hakkını mı genişletmeli yoksa vatandaşın devleti denetleme hakkı mı güçlendirilmeli? Cevap sizde.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Değerli dinleyiciler, Politeknik dergisinde yayınlanmış olan bir makale dikkatimi çekti. Şener Elcil'in Politeknik için kaleme aldığı makale, günümüz dünya düzeninin emek sermaye çelişkisi üzerine kurulduğunu ve küresel sermayenin devlet yönetimlerini yönlendirdiğini savunuyor. Yazar, özellikle Yahudi kökenli sermaye gruplarının tarihsel süreçte iki dünya savaşını finanse ederek küresel güç haline geldiğini ve ulus devletlerin sınırlarının şekillendirmede etkili olduğunu öne sürüyor. Sermaye gruplarının savaşları finanse ettiği, etnik ve mezhepsel çatışmaları körüklediği, böl, parçala, yönet anlayışıyla küresel etkisini sürdürdüğü, aynı zamanda çıkarlarına uygun olduğu sürece barış projelerine destek verdiği iddia ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Yalta Konferansı'yla dünya güç alanlarına bölündü. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş dönemi askeri darbeler ve bölgesel çatışmalarla şekillendi. Bu süreçte Birleşmiş Milletler uluslararası bir platform olarak varlık gösterse de yazar Birleşmiş Milletler'in yapısının adaletsiz olduğunu savunuyor. Eleştirilerin merkezinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine verilen veto yetkisi, Birleşmiş Milletler'in fiilen ABD'nin etkisi altında olması, ABD'nin Birleşmiş Milletler bütçesine katkısını azaltarak örgütü zayıflatması, Trump'ın Barış Kurulu adıyla yeni bir yapı oluşturma girişimi yer alıyor. Yazar, Birleşmiş Milletler'in işlevsizleştiğini ve küresel sermayenin çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek şunları öneriyor. Birleşmiş Milletler'in New York'tan tarafsız bir ülkeye taşınması, Güvenlik Konseyi'nde eşit oy hakkı uygulanması, kurumun kuruluş amaçlarına geri dönmesi. Değerli dinleyiciler, evet, bugün söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Yarın buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel 57 80 65

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Trafo Radio.
1: Almanya'da gıda fiyatları uçuşuyor. Milletvekili zamları tepki çekti.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Bugünkü haberlerimizde artan gıda fiyatlarının vatandaşın bütçesine etkisini, Kuzey Rhein-Westfalia'da milletvekili maaşlarına yapılan zammın yarattığı tartışmaları, sanayi sektöründeki iş kayıplarını ve otomobil sektöründeki dönüşümü ele alacağız. Ayrıca Orta Doğu'da yükselen gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırı dalgasından son gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz Almanya'da hayat pahalılığıyla ilgili.
4: Talat Kaya.
1: Gıda fiyatları 2020'den bu yana %36 arttı. Üreticiler zarar ederken piyasaya 4 büyük market zinciri hükmediyor. Hükümet ise müdahale gereği görmüyor. Almanya'da temel gıda alışverişi son yıllarda belirgin biçimde pahalandı. Berlin'de 1 litre süt, 1 paket tost ve birkaç elmanın fiyatı 6 yıl önce 3 euro 27 sent iken bugün 4 euro 37 sente çıkmış durumda. Hükümet 2020-2025 arasında gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının %36 arttığını kabul ediyor. Aynı dönemde ücretler ise yalnızca %17,5 yükseldi. Sol Parti'nin verdiği soru önergesine yanıt veren hükümet aynı fiyata daha az ürün ve aynı fiyata daha düşük kalite konusunda somut veri bulunmadığını belirtti. Ancak koalisyonun vaat ettiği gizli zamların şeffaflaştırılması ise hala hayata geçirilmedi. Hükümet gıda fiyatlarındaki artışın Avrupa Birliği ortalamasından yüksek olmasını farklı tüketici tercihleri ve gelir düzeyleriyle açıklıyor. Somut bir fiyat kontrolü veya düzenleme planı sunmuyor. Hükümet bu duruma müdahale etmemesini ise rekabetin merkezi rol oynadığı gerekçesiyle savunuyor ve ek bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını öne sürüyor. Jungewelt'in haberine göre Almanya'da gıda parakendesinin %85'i 4 dev zincirin kontrolünde. Bunlar arasında Aldi, EDK, Schwarz grubu yani Lidl, Kaufland ve Rewe bulunuyor. Buna rağmen hükümet oligopoli sınırlamayı veya kartel dairesinin yetkilerini artırmayı düşünmüyor. Bu politikanın bedelini ise üreticiler ödüyor. Çok sayıda çiftçi ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kalıyor. Hükümet İspanya'da olduğu gibi üretim maliyetinin altında alım yapılmasını yasaklamayı ise reddediyor. Sol Parti milletvekili Latendorf tepkisini tüketici fiyatları artıyor ama üreticiye hiçbir şey yansımıyor. Hükümet 4 dev marketin gücüne dokunmaktan kaçınıyor diyerek gösterdi. Perakende sektörü ise iddiaları reddediyor. Artan fiyatlar vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırırken siyasetçilerin gelirleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şimdi Kuzey Rhein-Westfalia'dan gelen bir gelişmeye bakalım. Vatandaşa kemer sıkmayı öneren siyasetçilerin kendi maaşlarına yaptığı zam Kuzey Rhein-Westfalia'da tartışma yarattı. Sol Parti NRW eş başkanı Kowalewski yüksek maaşların siyasete giriş için maddi teşvik oluşturduğunu belirterek zamma karşı çıktı. 1 Temmuz itibariyle Nordrhein-Westfalen milletvekili maaşları 11.956 euroya, emeklilik fonu katkısı ise 3.266 euroya yükseldi. Buna karşılık eyalette çalışanların ortalama brüt geliri 3.937 euro seviyesinde. Kovalevski, maaş artışlarının brüt ücret endeksine göre otomatik belirlenmesini de eleştirerek bunun gerçek alım gücünü yansıtmadığını söyledi. 2026'nın ilk çeyreğinde brüt ücretler %4 artsa da enflasyon nedeniyle halkın alım gücü yalnızca %1,8 yükseldi. Kovalevski, yüksek gelirli vekillerin enflasyondan düşük gelirli çalışanlar kadar etkilenmediğini vurguladı. Hükümetin sosyal harcamalarda kesintiye gitmesi, belediyelerin ağır mali kriz yaşaması ve yoksulluğun artması nedeniyle maaş zammının toplumda hoşnutsuzluk yarattığı belirtiliyor. Bertelsmann Vakfı'nın raporuna göre NRV belediyelerinin bütçe açığı 2025'te 11 milyar euroyu aşarak rekor kırdı. Gelecek 5 yılda 373 belediyenin mali durumunun kötü veya çok kötü olacağı öngörülüyor. Federal meclis maaşları 11.333 euroda sabit kalırken NRV'deki artış dikkat çekti. Kovalevski, Die Linke'nin 2027 seçimlerinden sonra parlamentoya girerse milletvekili maaşlarına tavan uygulayacağını açıkladı. NRV milletvekilleri ayrıca 10.208 euro personel ödeneği, meclis tarafından karşılanan ofis giderleri ve ücretsiz Deutsche Bahn seyahat kartından yararlanıyor. Sosyal adalet tartışmaları sürerken Almanya'da yavaşlayan ekonomi istihdam üzerindeki baskısını giderek artırıyor. Özellikle imalat sanayinde tablo kritik bir hal aldı. Çalışma Ajansı'nın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl imalat sanayisinde 177 bin iş yeri ortadan kalktı. Nürnberg'de paylaşılan rakamlar kayıpların en yoğun yaşandığı alanın otomotiv sektörü olduğunu gösteriyor. Otomobil üretimi ve tedarik zincirinde 52 bin, metal sanayinde 24 bin, makine imalatında ise 28 bin çalışan işini kaybetti. Aralık 2025 itibariyle imalat sanayinde sosyal güvence kapsamında çalışanların sayısı 6,5 milyona geriledi. Bu rakam ülkedeki toplam sigortalı çalışanların neredeyse 5'te 1'ine denk geliyor. Ancak daha çarpıcı olan tüm sektörler genelinde toplam istihdamın 108 bin azalmış olması. Çalışma Ajansı diğer sektörlerdeki sınırlı artışların sanayideki büyük kayıpları telafi edemediğini vurguladı. Uzmanlara göre iş kayıpları henüz dip seviyeye ulaşmış değil. Ajansın yönetim kurulu başkanı Nales, Haziran sonunda yaptığı açıklamada sanayide her ay yaklaşık 15 bin işin yok olmaya devam ettiğini belirtmişti. Sanayide yaşanan zorluklara rağmen bazı alanlarda dönüşüm devam ediyor. Bunların başında otomotiv sektöründeki elektrikli araçlara geçiş geliyor. Elektrikli araçların pazar payı hızla artarken hibrit araçlar en büyük pazar dilimini koruyor. Bölgeler arasında ise dikkat çekiyor.

0: %8'e yükseldi. Geçen yılın tamamında bu oran %19 seviyesindeydi. Tam elektrikli araçların satışları geçen yılın aynı dönemine göre %48 artış gösterdi. Böylece tamamen elektrikli modeller %22 paya sahip benzinli ve %13 paya sahip dizel otomobilleri geride bıraktı. Markalar sıralamasında Volkswagen yaklaşık 50 bin yeni elektrikli otomobille ilk sırada yer aldı. Onu BMW ve Mercedes-Benz izledi. İthal markalar arasında ise Skoda ilk sıraya yerleşirken Tesla 29 bin ve Seat 17 bin yeni elektrikli araçla onu takip etti. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması yeni araçların ortalama karbon dioksit emisyonlarını da düşürdü. Yılın ilk yarısında ortalama emisyon kilometre başına 98 gram olarak ölçüldü. Bu değer geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 daha düşük gerçekleşti. Almanya'da ekonomi ve teknoloji gündemi böyle. Şimdi ise dünyanın dikkatle izlediği uluslararası bir gelişmeye geçiyoruz. ABD ile İran arasındaki gerilim yeni saldırılarla daha da tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve İran'ın askeri hedeflerinin vurulduğu belirtildi. İran basınına göre saldırılar sırasında Ahvaz, Cabahar, Rask ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Yerel yetkililer Ahvaz'da 4 noktanın, Bender Abbas'ta ise kente isabet eden füzelerin hedef olduğunu bildirdi. Saldırılarda Ahvaz'daki Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınının vurulduğu açıklandı. İran Devlet Televizyonu kanser tedavisi gören çocukların bulunduğu hastanenin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu. CENTCOM operasyonların İran'ın askeri kapasitesini hedef aldığını savunurken İran tarafından saldırılarda meydana gelen can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Info Magazin programını dinlediniz. Değerli dinleyiciler, haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktardık. Ayrıntılı haberlerimize ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokasel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasa radyosunun hastası olmuşuz.

Değerli dinleyiciler, siyaset bilimci Alessio Tezzi, Daniela Di Santo, Antonio Yello'nun Politeknik için yazdığı demokrasilerle ilgili makale dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çekeceğini tahmin ediyorum. Demokrasiler içeriden aşınıyor. Belirsizlik ve tehdit algısı güçlü liderleri öne çıkarıyor. Günümüz demokrasilerinde dikkat çekici bir paradoks ortaya çıkıyor. Vatandaşlar demokratik kurumları zayıflatan ve iktidarı merkezileştiren liderleri özgür seçimlerle iş başına getiriyor. Uzmanlara göre bu süreç ani kopuşlarla değil güvenlik, istikrar ve aciliyet söylemleriyle meşrulaştırılan kademeli adımlarla ilerliyor. Demokrasi, biçimsel olarak meşru ve toplumsal olarak kabul edilebilir kararlar yoluyla içeriden de erozyona uğrayabilir. Araştırma, demokratik sistemlerin yalnızca kurumsal yapılarla ayakta kalamayacağını, vatandaşların belirsizliği nasıl algıladıkları, tehditlere nasıl tepki verdikleri ve siyasi iletişimi nasıl yorumladıklarının belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Kurumlar yerinde ancak ruh hali değişiyor. Uzmanlar demokratik erozyonun çoğu zaman görünmez ilerlediğini belirtiyor. Seçimler yapılmaya devam ederken iktidar kişiselleşiyor. Eleştiri meşruiyetini yitiriyor ve muhalefet ihanet ya da sabotaj olarak etiketlenebiliyor. Demokratik erozyon, demokratik normlara açıkça saldırmadan önce bunların anlamını değiştiriyor. Sosyal kimliklerin siyasetteki rolü, güçlü liderlerin neden etkili olduğunu açıklıyor. Vatandaşlar kendilerini yalnızca birey olarak değil, bir grubun üyesi olarak tanımlıyor. Bu nedenle liderler grubun değerlerini ve duygusal tonunu yansıttıklarında, tekrar ediyorum, bu nedenle liderler grubun değerlerini ve duygusal tonunu yansıttıklarında daha ikna edici hale geliyor. Popülist söylemler siyaseti halk ve elitler arasındaki ahlaki bir mücadeleye indirgerken, saldırgan üslup, samimiyet ve cesaret olarak yeniden tanımlanıyor. Ekonomik krizler, iklim kaygısı ve toplumsal değişim vatandaşlarda istikrarsızlık hissini artırıyor. Bu ortamda güçlü otorite, net kurallar ve hızlı çözümler daha çekici hale geliyor. Uzmanlar bu eğilimin demokratik normların geçici olarak askıya alınmasına yol açabileceğini ancak zamanla bu geçici durumun kalıcı hale gelebileceğini vurguluyor. Makale, popülist liderlerin kaygıyı öfkeye dönüştürerek yön duygusu sağladığını belirtiyor. Kurumsal kısıtlamalar engel olarak çerçevelenirken basit ve tekrarlanan mesajlar belirsizlik yaşayan kitleler üzerinde daha etkili oluyor. Belirsizlik dönemlerinde vatandaşlar mevcut düzeni adil ve anlamlı görme eğilimi taşıyor. Bu durum eşitsizliklerin kaçınılmaz hiyerarşinin ise istikrar kaynağı olarak algılanmasına yol açabiliyor. Uzmanlar demokratik direncin yalnızca kurumsal yapılarla değil, toplulukların sosyal ilişkileri, yerel katılım imkanları ve kolektif etkinlik düzeyiyle güçlendiğini belirtiyor. Eğitim kurumları ve sendikalar, belirsizlik ve tehdit algısının kararları nasıl etkilediğini öğretme konusunda kritik rol oynuyor. Makale, demokrasinin doğası gereği yavaş ve karmaşık olduğunu, gücünü de buradan aldığını vurguluyor. Otoriter çağrıların cazibesi toplumsal belirsizlikten beslenirken demokratik sistemlerin korunması için vatandaşların kendilerini güvende ve dahil hissetmelerini sağlayan sosyal koşulların güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Merakla kalın. Evet, Radyo Kassel 57 80 65.

0: Almanya'da gıda fiyatları uçuyor. Milletvekili zamları tepki çekti.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Bugünkü haberlerimizde artan gıda fiyatlarının vatandaşın bütçesine etkisini, Kuzey Renvestfalya'da milletvekili maaşlarına yapılan zammın yarattığı tartışmaları, sanayi sektöründeki iş kayıplarını ve otomobil sektöründeki dönüşümü ele alacağız. Ayrıca Orta Doğu'da yükselen gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırı dalgasından son gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz Almanya'da hayat pahalılığıyla ilgili.
3: Talat Kaya.
0: Gıda fiyatları 2020'den bu yana %36 arttı. Üreticiler zarar ederken piyasaya 4 büyük market zinciri hükmediyor. Hükümet ise müdahale gereği görmüyor. Almanya'da temel gıda alışverişi son yıllarda belirgin biçimde pahalandı. Berlin'de 1 litre süt, 1 paket tost ve birkaç elmanın fiyatı 6 yıl önce 3 euro 27 sent iken bugün 4 euro 37 sente çıkmış durumda. Hükümet 2020-2025 arasında gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının %36 arttığını kabul ediyor. Aynı dönemde ücretler ise yalnızca %17,5 yükseldi. Sol Parti'nin verdiği soru önergesine yanıt veren hükümet aynı fiyata daha az ürün ve aynı fiyata daha düşük kalite konusunda somut veri bulunmadığını belirtti. Ancak koalisyonun vaat ettiği gizli zamların şeffaflaştırılması ise hala hayata geçirilmedi. Hükümet gıda fiyatlarındaki artışın Avrupa Birliği ortalamasından yüksek olmasını farklı tüketici tercihleri ve gelir düzeyleriyle açıklıyor. Somut bir fiyat kontrolü veya düzenleme planı sunmuyor. Hükümet bu duruma müdahale etmemesini ise rekabetin merkezi rol oynadığı gerekçesiyle savunuyor ve ek bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını öne sürüyor. Jungewelt'in haberine göre Almanya'da gıda parakendesinin %85'i 4 dev zincirin kontrolünde. Bunlar arasında Aldi, EDK, Schwarz grubu yani Lidl, Kaufland ve Rewe bulunuyor. Buna rağmen hükümet oligopoli sınırlamayı veya kartel dairesinin yetkilerini artırmayı düşünmüyor. Bu politikanın bedelini ise üreticiler ödüyor. Çok sayıda çiftçi ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kalıyor. Hükümet İspanya'da olduğu gibi üretim maliyetinin altında alım yapılmasını yasaklamayı ise reddediyor. Sol Parti milletvekili Latendorf tepkisini tüketici fiyatları artıyor ama üreticiye hiçbir şey yansımıyor. Hükümet 4 dev marketin gücüne dokunmaktan kaçınıyor diyerek gösterdi. Perakende sektörü ise iddiaları reddediyor. Artan fiyatlar vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırırken siyasetçilerin gelirleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şimdi Kuzey Renvestfalya'dan gelen bir gelişmeye bakalım. Vatandaşa kemer sıkmayı öneren siyasetçilerin kendi maaşlarına yaptığı zam Kuzey Renvestfalya'da tartışma yarattı. Sol Parti NRW eş başkanı Kowalewski yüksek maaşların siyasete giriş için maddi teşvik oluşturduğunu belirterek zamma karşı çıktı. 1 Temmuz itibariyle Nordrhein-Westfalen milletvekili maaşları 11.956 euroya, emeklilik fonu katkısı ise 3.266 euroya yükseldi. Buna karşılık eyalette çalışanların ortalama brüt geliri 3.937 euro seviyesinde. Kovalevski, maaş artışlarının brüt ücret endeksine göre otomatik belirlenmesini de eleştirerek bunun gerçek alım gücünü yansıtmadığını söyledi. 2026'nın ilk çeyreğinde brüt ücretler %4 artsa da enflasyon nedeniyle halkın alım gücü yalnızca %1,8 yükseldi. Kovalevski, yüksek gelirli vekillerin enflasyondan düşük gelirli çalışanlar kadar etkilenmediğini vurguladı. Hükümetin sosyal harcamalarda kesintiye gitmesi, belediyelerin ağır mali kriz yaşaması ve yoksulluğun artması nedeniyle maaş zammının toplumda hoşnutsuzluk yarattığı belirtiliyor. Bertelsmann Vakfı'nın raporuna göre NRV belediyelerinin bütçe açığı 2025'te 11 milyar euroyu aşarak rekor kırdı. Gelecek 5 yılda 373 belediyenin mali durumunun kötü veya çok kötü olacağı öngörülüyor. Federal meclis maaşları 11.333 euroda sabit kalırken NRV'deki artış dikkat çekti. Kovalevski, Die Linke'nin 2027 seçimlerinden sonra parlamentoya girerse milletvekili maaşlarına tavan uygulayacağını açıkladı. NRV milletvekilleri ayrıca 10.208 euro personel ödeneği, meclis tarafından karşılanan ofis giderleri ve ücretsiz Deutsche Bahn seyahat kartından yararlanıyor. Sosyal adalet tartışmaları sürerken Almanya'da yavaşlayan ekonomi istihdam üzerindeki baskısını giderek artırıyor. Özellikle imalat sanayinde tablo kritik bir hal aldı. Çalışma Ajansı'nın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl imalat sanayisinde 177 bin iş yeri ortadan kalktı. Nürnberg'te paylaşılan rakamlar kayıpların en yoğun yaşandığı alanın otomotiv sektörü olduğunu gösteriyor. Otomobil üretimi ve tedarik zincirinde 52 bin, metal sanayinde 24 bin, makine imalatında ise 28 bin çalışan işini kaybetti. Aralık 2025 itibariyle imalat sanayinde sosyal güvence kapsamında çalışanların sayısı 6,5 milyona geriledi. Bu rakam ülkedeki toplam sigortalı çalışanların neredeyse 5'te 1'ine denk geliyor. Ancak daha çarpıcı olan tüm sektörler genelinde toplam istihdamın 108 bin azalmış olması. Çalışma Ajansı diğer sektörlerdeki sınırlı artışların sanayideki büyük kayıpları telafi edemediğini vurguladı. Uzmanlara göre iş kayıpları henüz dip seviyeye ulaşmış değil. Ajansın yönetim kurulu başkanı Nales, Haziran sonunda yaptığı açıklamada sanayide her ay yaklaşık 15 bin işin yok olmaya devam ettiğini belirtmişti. Sanayide yaşanan zorluklara rağmen bazı alanlarda dönüşüm devam ediyor. Bunların başında otomotiv sektöründeki elektrikli araçlara geçiş geliyor. Elektrikli araçların pazar payı hızla artarken hibrit araçlar en büyük pazar dilimini koruyor. Bölgeler arasında ise dikkat çekici farklılıklar görülüyor. Almanya'da elektrikli araçların yeni araç satışlarındaki payı yılın ilk yarısında belirgin biçimde yükseldi. Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 480 bin yeni araç trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,8'lik yani %6'lık bir artış anlamına geliyor. Bu araçların 368 bini tamamen elektrikli araçlardan oluşurken elektrikli araçların pazar payı %24,8'e yükseldi. Geçen yılın tamamında bu oran %19 seviyesindeydi. Tam elektrikli araçların satışları geçen yılın aynı dönemine göre %48 artış gösterdi. Böylece tamamen elektrikli modeller %22 paya sahip benzinli ve %13 paya sahip dizel otomobilleri geride bıraktı. Markalar sıralamasında Volkswagen yaklaşık 50 bin yeni elektrikli otomobille ilk sırada yer aldı. Onu BMW ve Mercedes-Benz izledi. İthal markalar arasında ise Skoda ilk sıraya yerleşirken Tesla 29 bin ve Seat 17.000 yeni elektrikli araçla onu takip etti. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması yeni araçların ortalama karbon dioksit emisyonlarını da düşürdü. Yılın ilk yarısında ortalama emisyon kilometre başına 98 gram olarak ölçüldü. Bu değer geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 daha düşük gerçekleşti. Almanya'da ekonomi ve teknoloji gündemi böyle. Şimdi ise dünyanın dikkatle izlediği uluslararası bir gelişmeye geçiyoruz. ABD ile İran arasındaki gerilim yeni saldırılarla daha da tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve İran'ın askeri hedeflerinin vurulduğu belirtildi. İran basınına göre saldırılar sırasında Ahvaz, Cabahar, Rask ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Yerel yetkililer Ahvaz'da 4 noktanın, Bender Abbas'ta ise kente isabet eden füzelerin hedef olduğunu bildirdi. Saldırılarda Ahvaz'daki Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınının vurulduğu açıklandı. İran Devlet Televizyonu kanser tedavisi gören çocukların bulunduğu hastanenin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu. CENTCOM operasyonların İran'ın askeri kapasitesini hedef aldığını savunurken İran tarafından saldırılarda meydana gelen can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Info Magazin programını dinlediniz. Değerli dinleyiciler, haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktardık. Ayrıntılı haberlerimize ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokasel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.